0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrived in the Kazakh city of Turkestan on Friday for the informal summit of the Organization of Turkic States, joining regional leaders for consultations on political, economic, and strategic cooperation. Erdogan's visit highlighted Turkey's growing engagement with Central Asia through the Organization of Turkic States, which Ankara increasingly views as a key platform for regional coordination across the Turkic world. The Turkish First Lady accompanied Erdogan alongside a Turkish delegation, underscoring the diplomatic importance Ankara attaches to the summit. The gathering, hosted by Kazakh President Kasym-Jomart Tokayev, centers on regional integration, trade connectivity, transport corridors, and shared security concerns among Turkic states.
1: Yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Jeopolitik sınamalar karşısında İstişare mekanizmalarımızı ve eş güdümümüzü güçlendirmeliyiz. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği yüzü ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
0: Leaders attending the summit include Azerbaijani President Ilham Aliyev, Uzbek President Shavkat Mirziyoyev, Kyrgyz President Sadir Japarov, and the Turkish Republic of Northern Cyprus President.
1: Ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler, dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
0: The participation of the Turkish Cypriot leadership reflects continuing efforts within the organization to strengthen engagement with Northern Cyprus.
1: Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrived in the Kazakh city of Turkestan on Friday for the informal summit of the Organization of Turkic States, joining regional leaders for consultations on political, economic, and strategic cooperation. Erdogan's visit highlighted Turkey's growing engagement with Central Asia through the Organization of Turkic States, which Ankara increasingly views as a key platform for regional coordination across the Turkic world. The Turkish First Lady accompanied Erdogan alongside a Turkish delegation, underscoring the diplomatic importance Ankara attaches to the summit. The gathering, hosted by Kazakh President Kasym-Jomart Tokayev, centers on regional integration, trade connectivity, transport corridors, and shared security concerns among Turkic states.
1: Yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Jeopolitik sınamalar karşısında İstişare mekanizmalarımızı ve eş güdümümüzü güçlendirmeliyiz. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
0: Leaders attending the summit include Azerbaijani President Ilham Aliyev, Uzbek President Shavkat Mirziyoyev, Kyrgyz President Sadir Japarov, and the Turkish Republic of Northern Cyprus President.
1: Ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler, dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
0: The participation of the Turkish Cypriot leadership reflects continuing efforts within the organization to strengthen engagement with Northern Cyprus.
1: Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrived in the Kazakh city of Turkestan on Friday for the informal summit of the Organization of Turkic States, joining regional leaders for consultations on political, economic, and strategic cooperation. Erdogan's visit highlighted Turkey's growing engagement with Central Asia through the Organization of Turkic States, which Ankara increasingly views as a key platform for regional coordination across the Turkic world. The Turkish First Lady accompanied Erdogan alongside a Turkish delegation, underscoring the diplomatic importance Ankara attaches to the summit. The gathering, hosted by Kazakh President Kasym-Jomart Tokayev, centers on regional integration, trade connectivity, transport corridors, and shared security concerns among Turkic states.
1: Yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Jeopolitik sınamalar karşısında istişare mekanizmalarımızı ve eş güdümümüzü güçlendirmeliyiz. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizinde gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
0: Leaders attending the summit include Azerbaijani President Ilham Aliyev, Uzbek President Shavkat Mirziyoyev, Kyrgyz President Sadir Japarov, and the Turkish Republic of Northern Cyprus President.
1: Ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler, dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
0: The participation of the Turkish Cypriot leadership reflects continuing efforts within the organization to strengthen engagement with Northern Cyprus.
1: Türk dünyasının

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrived in the Kazakh city of Turkestan on Friday for the informal summit of the Organization of Turkic States, joining regional leaders for consultations on political, economic, and strategic cooperation. Erdogan's visit highlighted Turkey's growing engagement with Central Asia through the Organization of Turkic States, which Ankara increasingly views as a key platform for regional coordination across the Turkic world. The Turkish First Lady accompanied Erdogan alongside a Turkish delegation, underscoring the diplomatic importance Ankara attaches to the summit. The gathering, hosted by Kazakh President Kasym-Jomart Tokayev, centers on regional integration, trade connectivity, transport corridors, and shared security concerns among Turkic states.
1: Yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Jeopolitik sınamalar karşısında istişare mekanizmalarımızı ve eş güdümümüzü güçlendirmeliyiz. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
0: Leaders attending the summit include Azerbaijani President Ilham Aliyev, Uzbek President Shavkat Mirziyoyev, Kyrgyz President Sadir Japarov, and the Turkish Republic of Northern Cyprus President.
1: Ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler, dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
0: The participation of the Turkish Cypriot leadership reflects continuing efforts within the organization to strengthen engagement with Northern Cyprus.
1: Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrived in the Kazakh city of Turkestan on Friday for the informal summit of the Organization of Turkic States, joining regional leaders for consultations on political, economic, and strategic cooperation. Erdogan's visit highlighted Turkey's growing engagement with Central Asia through the Organization of Turkic States, which Ankara increasingly views as a key platform for regional coordination across the Turkic world. The Turkish First Lady accompanied Erdogan alongside a Turkish delegation, underscoring the diplomatic importance Ankara attaches to the summit. The gathering, hosted by Kazakh President Kasym-Jomart Tokayev, centers on regional integration, trade connectivity, transport corridors, and shared security concerns among Turkic states.
1: Yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Jeopolitik sınamalar karşısında İstişare mekanizmalarımızı ve eş güdümümüzü güçlendirmeliyiz. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
0: Leaders attending the summit include Azerbaijani President Ilham Aliyev, Uzbek President Shavkat Mirziyoyev, Kyrgyz President Sadir Japarov, and the Turkish Republic of Northern Cyprus President.
1: Ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler, dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
0: The participation of the Turkish Cypriot leadership reflects continuing efforts within the organization to strengthen engagement with Northern Cyprus.
1: Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.

Türkiye olarak yıllar öncesinden kaynak çeşitliliğini sağlamak suretiyle enerji arz güvenliğini temin etmiş bir ülkeyiz. Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz.

Türkiye olarak yıllar öncesinden kaynak çeşitliliğini sağlamak suretiyle enerji arz güvenliğini temin etmiş bir ülkeyiz. Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir işbirliğimiz var. Bugün kıymetli kardeşimle birlikte ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki işbirliğimizi daha da ilerletme noktasında irademizi teyit ettik. Demir yolu bağlantılarımızı